Aslında bazı ortak özellikler vardır. Herkes doğar ve ölmeye mahkumdur. Halbuki çoğumuzun düşünmediği bir konu var, o da doğumumuz. Hiçten bu kadar harikalı bir şekilde yaratılan ve adeta karanlık dehlizlerde, dar menzillerde unutulmadan hayret verici bir düzen ve dikkatle beslenip bu dünyaya gönderilen biz, nedense düşünmeyiz onu. Fakat üzerinde biraz dursak şu kesin kanaat yer edecek hepimizde. Hayatı veren, dünyaya gönderen kimse, ölümle o hayatı alıp daha güzelini verecek olan da odur diyeceğiz. Fakat başlangıç değil, son. Yani ölüm düşündürüyor herkesi. Evet, şu dünyadaki sayılı günlerimiz bir gün son bulacak. Hayatımızın kaçınılmaz akıbeti olan ölümün iç yüzü bilinmedikçe, çoğu zaman karanlık ve korkulu bir sır olarak görünmeye devam edecektir. Ölümün getirdiği korkudan kurtulmak için Reader Digest'te Norman Vincent ismindeki yazarın tavsiyeleri üzerinde düşünmeye değer. Din adamı olmam dolayısıyla bu konuda birçok tecrübelerim oldu. Birçok kimse bana gelip içlerini ölüm korkusunun kapladığını söylüyorlar. Bu kimseler mutlaka yaşlı veya hasta değiller. Genellikle gençlerde görülüyor bu. Bu gençler hayatı çok fazla seviyor ve bu yüzden de ölümden korkuyor olmalılar. Bu kimseler karşısında benim elimden, onları teselli etmekten ve bazen benim bile bu düşünceyle irkildiğimi söylemekten başka bir şey gelmiyor tabii. Bana kalırsa Allah hepimize bu korkudan az veya çok vermiş. Ben ölüm korkusuyla paniğe kapılanlara bu korkuyu yenmeye yardımcı olan bazı fikirleri anlatıyorum. Faydası da oluyor galiba. Mesela ölümün kaçınılmaz sonuç olduğunu düşünün. Çoğunu telaşlandıran da bu zaten. Bir an için ölümsüz olmanın %1 ihtimal içinde olduğunu düşünün. Nasıl çılgınca bir gayretle bu %1'in içinde olmaya çalışırız, değil mi? Tabii başaramadığımız zaman ne kadar perişan olacağımız malum. Ölümsüz olmanın mutluluğunu kim tatmıştır ki bugüne kadar? Hayat biraz tiyatroya benzer. Oyunun hiç bitmemesini isteriz. Fakat bütün gece süren bir oyunu seyretmek de çekilmez bir işkence olur. En iyisi oyunun vaktinde bitip perdenin kapanması, değil mi? Belki şimdi siz de ölümden korkuyorsunuz. Fakat ölüm saati gelip çaldığında bu sizi ürkütmeyecektir. Ben bu konuda birçok hasta bakıcı ve doktorla konuştum. Hepsi de bana ölümlerin birçoğunun mutlu bittiğini söyledi. Burada akla şöyle bir soru geliyor. Diyelim ki ölüm saati belki sandığımız kadar korkunç değil. Fakat ölümden sonra ne olacak? Ölümden sonra yaşandığına dair deliller var mı diyeceksiniz belki. Hemen cevap verelim. Bizi çevreleyen şu kainatı gözümüzün önüne getirelim. Güneş sistemindeki kanunlar, elektronların bir çekirdek etrafında dönüp durması, batan güneşlerin ertesi sabah daha parlak bir şekilde tekrar doğması, ölen giden çiçeklerin, ağaçların, yaprakların baharda tekrar yeşillenmesi ve dirilmesi gösteriyor ki her şey muhafaza ediliyor, hiçbir şey kaybolmuyor. Bir çiçeği gelecek baharda tekrar açtıran, güneşi tekrar çıkaran kudret, insan gibi kıymetli bir varlığı ölümle yok eder mi? Çürütüp, toprağa atıp orada unutur mu? Hayır, hayır. Çiçeği tohumda saklayan, güneşi karanlıklar içinde sarıp sarmalayan ve unutmadan her sabah o yumağı açan, insanı da o toprağın altında unutmayacaktır. Peki o halde ölüm nedir? Ölüm insanın dış cephesinin, cisminin maruz kaldığı bir haldir. Ruhun değil. Evet, ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Ve lafz manaya bakar, ona göre nurlanır. Ve suret hakikate istinad eder, ondan kıymet alır. Zaten ruhun ölümle ne alakası olabilir ki? Ceset, ruhumuzun bu dünyada misafireten uğradığı, konakladığı yerden başka bir şey değildir. Bir an için ayrılacaklar ve dünya hayatındaki işlerin neticelerine göre ceza ve mükafat menziline doğru yine beraber yol alacaklardır. O halde ölüm yeni bir varoluş şekline geçiştir. Her ne kadar yeni hayatın sınırlarını tam olarak çizmesek de bazı delillerine rastlıyoruz. Ölüm döşeğinde olanların düzenli bir aydınlık hissetmesi ve daha önceden vefat etmiş sevdiklerini görür gibi olduklarını duymuşsunuzdur.
Gerçek şu ki, ölümsüzlüğü ispatlamaya çalışmamız ona inanmadığımız için değildir. Aksine, ölümü bir an bile düşünmeden edemediğimiz için ölümle uğraşıyoruz. Bütün duygularımız bize ölümün her şeyin sonu olmadığını fısıldıyor. Mantık bu sevgiyi destekliyor, fiziki olaylarda bunu doğruluyorlar. Dr. Ryan'ın bir bilim topluluğu önünde yaptığı telepati denemeleri, ruhun zaman ve uzayın ötesine taşan bir şey olduğunu göstermiştir. Ölüm korkusu dar bir görüşten ileri geliyor. Duygularımızın hissettiği ölüm sadece görünürdeki dönüşsüz yoldur. Hayal gücümüzse henüz fizik ötesini kavrayacak kadar güçlü değildir. Kalbi ölüm korkusuyla atanlara bir panoda yazılı gördüğüm şu cümleyi ezberlemelerini tavsiye ederim. Uzağa görebilenler için karanlığın sınırı aydınlığı müjdeler. Onun ötesinde bizi ebedi bir hayat bekliyor. Ölüme yalnız gidilir. Bir yanda medeniyet harikaları ve süratle gelişen teknik ve bilim dünyası, diğer yandaysa her gün her yaşta vefat eden yüz binlerce insan. Bilim bunca ilerlemesine rağmen ölüm kavşağında dinle kesişiyor. İnsan ömrüne bir şey ilave edemiyor. Bilakis ebed yolcularının hızını ve vasıtalarını çoğaltmakla aczini itiraf ediyor, dinden yardım bekliyor. İnsanın şiddetle muhtaç olduğu sonsuzluk arzusu karşısında medeniyet fantezileri ve fani oyuncakların dünyayı yalancı cennete çevirmesi de boş. Çünkü cismi yalancı bir cennette bulunan, kalbi ve ruhu cehennemde azap çeken bir insan mesut olamıyor. O bütün duygularıyla ebedi bir huzuru istiyor. Bilim de çaresizlikten elleri iki yanda dinle barışmanın yollarını araştırıyor. İşte biz ölüm gerçeğine bilim ve din pencerelerinden bakarak cevaplar arayacağız. Profesör Dr. Hans Wittgenstein, Ölüm ve Bilim adlı makalesine güzel bir örnekle girer ve ölüm karşısındaki yerimizi şöyle tespit eder. Büyük fizikçi ve filozof Ernst Mach, küçük çocukken babasının kendisini memleketinin azametli kale duvarlarına götürdüğünü anlatır. Çocuk duvarların aşağısında gezinen insanlara korkuyla bakar ve bu insanların aşağıya nasıl indiğini hiç anlayamadığını söyler. Çünkü o, hafif bir meyille aşağıya ulaşan yolu görmemiştir. Ölüm meselesini ele aldığımız zaman durumumuz küçük Mah'ın kale duvarları üzerindeki haline benzer. Az bir zaman evvel bütün hayati kudret ve tazeliğiyle gördüğü bir adamın cenazesi başında bulunan bir kimse, hiçbir yolu olmayan bir uçuruma bakar gibidir. Bakalım fizyoloji ilmi bize bu uçurumu anlatacak bir yol gösterebilir mi? İnsanın ölmesi ilmen zaruri midir? Bu, insanların asırlardan beri sordukları sorudur. Meselenin ilmi yönü şudur. Ölüm hayatın mecburi bir sonu mudur? Ve bir kömür parçasına yana yana nihayet sönmesi gibi, bizzat hayatın da gitgide bitmesi, tükenmesi midir? Bilim bugün bu meseleye hiçbir cevap veremiyor. Canlı bir varlığın ölümü bir zaruret değildir. Ölüm, bizzat hayat hadisesinin kaçınılması imkansız bir neticesi sayılamaz. Fakat o netice daima bu sebeple beraber meydana geliyor. Evet, hayat gibi ölümü de veren odur. Ölümün esrarı karşısında insanın duyduğu ve geçirdiği bu ürpertiye dinin verdiği cevap, bilimin verdiği cevaptan çok daha doyurucudur. Çünkü din için ölüm hayatın sonu değil, başlangıcıdır. Ruh bedenle beraber yok olmayıp yolculuğuna devam etmektedir. Bilimin cevabını mı, dinin cevabını mı kabul edeceğiz? Bu konuda aklın mı yoksa duyguların mı rehberliğine uyacağız? Pascal'ın dediği gibi, gemiye bindik, seçmek gerek. Tercihimiz sonunda bize zarar vermeyecek yönde olmalı. Ölümsüzlük gerçeğini kabul etmek lazım, fakat bu kabulleniş bizi dünyayı ahiretin bir tarlası bilmek düşüncesinden uzaklaştırıp tembel bir yaşayışa sevk etmemelidir. Çünkü burada eken orada biçecektir.
dinin telkin ettiği ölümsüzlüğe inanmak, ruhumuza konulmuş kanunlarla da çelişir.